0: Lele, phetoho ke mahala.
1: Hlokang.
0: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se ha ofisa ho fetola dikarata tsa Postbank.
1: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
0: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
2: Hoy que velo, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, om

watse bantho ene o roba pelo ke ntho o tlo ga le ka nnete ya o shebile bana ba ile go bona tata bona ba palama makoloi o bane fela ntate ya palama bicycle ntho ene o roba pelo ntse ke re ke ntho a ona jwale